haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı ülke genelinde 29 Temmuz'dan bu yana meydana gelen 206 yangından 202'sinin tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi merkeze alan politikalarla medeniyetin temeli olan aile yapısını güçlendirmeye, iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacağını bildirdi. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanma tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele kapsamında İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda yaklaşık 3 ton uyuşturucuya el koydu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 301 milyon lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe'nin 5 Ağustos çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü Altay'da yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı, sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı ülke genelinde 29 Temmuz'dan bu yana meydana gelen 206 yangından 202'sinin tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi merkeze alan politikalarla medeniyetin temeli olan aile yapısını güçlendirmeye, iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacağını bildirdi. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanma tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele kapsamında İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda yaklaşık 3 ton uyuşturucuya el koydu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 301 milyon lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe'nin 5 Ağustos çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü Altay'da yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonra

0: sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber 95.5 Radyo Kulüp.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı ülke genelinde 29 Temmuz'dan bu yana meydana gelen 206 yangından 202'sinin tamamen kontrol altına alındığını, Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına ise müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi merkeze alan politikalarla medeniyetin temeli olan aile yapısını güçlendirmeye, iş-aile yaşamı dengesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacağını bildirdi. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanma tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele kapsamında İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda yaklaşık 3 ton uyuşturucuya el koydu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 301 milyon lira tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe'nin 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü Altay'da yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı, sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber. Kesin. 7 gün 24 saat popüler müzik radyo kulübü.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: bugünler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu BK'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu. Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen narko kapan operasyonunda yakalanan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı. Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüyle bağlantılı eylemler nedeniyle 41 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaş sürecinin kendi lehlerine çok iyi ilerlediğini belirterek sert askeri müdahalelerini sürdüreceklerini kaydetti.
1: Spor.
0: Fenerbahçe'nin 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü Altay'da yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu BK'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu. Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen narko kapan operasyonunda yakalanan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı. Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüyle

0: bağlantılı eylemler nedeniyle 41 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaş sürecinin kendi lehlerine çok iyi ilerlediğini belirterek sert askeri müdahalelerini sürdüreceklerini kaydetti.
1: Spor.
0: Fenerbahçe'nin 5 Ağustos çarşamba günü saat 21'de sahasında Sturm Graz'ı konuğu edeceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Aziz Yıldırım'ın futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunduğu ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. TFF 3. Lig'de yer alan İzmir'in 112 yıllık kulübü 6 ayda yönetime kayyum atanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Sinan Kanlı sezon bittikten sonra 3,5 aylık süreçte camia olarak yatırımcı arayışından sonuç alamadıklarını, son olarak yönetim kurma çalışması yapan İstanbul Merkezli Çalışma Grubu'nun da kendilerine olumsuz sonuç bildirdiğini açıkladı. Milli güreşçi Özdenur Özmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 61 kilo finalini 10-0 kazanan genç sporcu, Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya zirvesine de çıktı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber 95.5

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir.

0: ortalık bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
1: Ritimle dans et.
0: Olmazsa olmaz.
1: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
0: Ritimle dans et.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Tüm hitlerle beraber

0: Hazır mısın?
1: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
2: Aksi Show başlıyor.
1: Ne?
3: Sonunda.
1: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
4: Bence bu muhteşem.
5: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
6: Bunu ne kadar uzun zamanda bekliyordum bilemezsin.
5: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
7: Artık başlasın.
2: Aksi Show başlıyor. Aksi Show.
1: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
8: Gözleri.
3: Ordusuyla muhteşem.
8: Ve çok çekici.
1: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Aksi Show başlıyor. Aksi Show. Aksi Show.

Orada biri var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonu Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Program başladı. Saatlerimiz 20.06'yı göstermekte. 22'ye kadar bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programında Maxi Show'da Maxi ile yani benimle birlikte olacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan sefalar getirdiniz. Bir kelamla şöyle başlayalım programımıza, ardından en güzel şarkılar yine bu frekansta sizlerle birlikte olacak. Tavla, tavla beni tavla, salla pulları zarları. Vallahi geldim oyna diyor, vallahi geldim oyna diyor. Kim diyor? Tabii ki Mir Kelam diyor. Mir Kelam'ın ardından yine buradayız. Belki birazdan gecenin bir konusu olabilir. Yine konu önerisinde bulunabilirsiniz. Bu arada Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram'dan beni takip alabilirsiniz ve beni takip aldığınız gibi Radyo Kulüp 95.5 Instagram hesabını da takibe alabilirsiniz.

Hiç bitmeyecek zannettim. Pekala, devam ediyoruz ve Özlem Tekin'le program devam ediyor. Geçmiş yıllara ışınlıyoruz sizlere. O geçmiş yıllarda dinlemiş olduğumuz 90'lardan bir şarkı değil mi? 90 kaçtı ya? 98 mi? 99 mu? 19... Pardon. 1995. Yılına ait olan bir şarkı. Yar Bana Varmadı radyonuzda olacak. Sonrasında ben yine Radyo Kulüp'te Maxi Show'da sizlerle birlikte olacağım. Enerjisi yüksek şarkılarla program devam ediyor tatlım.

0: Enerjisi Show.
1: Özlem Tekin radyonuzda olduğu enerjisi yüksek bir şarkıydı. Hemen ardından Athena ile program devam ediyor. Athena'nın Senden, Benden, Bizden adlı çalışmasına yer vereceğiz. Ardından ise yine burada olmaya devam edeceğiz. Bilal aramıza katılmış. Bilal hoş geldin. Bu arada Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayındayız. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabilir.
2: Ben ne çok sevdim. Herkese bahset senden, benden.

yüzden. Pekala, devam edelim. Selamünaleyküm abi demiş. Aleykümselam, hoş geldin. Bu arada sevgili Oya'yı görüyorum. Oya aramıza katıldı. Bartın'dan Oya kuaförü sen de. Hoş geldin. Program Buraklık'la devam edecek. Yaşandı bitti. Saygısızca aldatmanın tadına varınca. Nece konuşuyor acaba bu? Ha? Ha, şarkının başı böyle değil mi? Başı böyleyse sonu nasıl olur çok merak ettim. Burak Kut Radyonuz'da. Ardından ben yine burada olmaya devam edeceğim. Geliyorum birazdan, hiçbir yerlere ama hiçbir yerlere kaybolmayın. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Şov devam ediyor tatlım. Bulunmuş olduğunuz mekanlara, bulunmuş olduğunuz ortamlara konuk olmaya devam ediyoruz. Kimler beni nerelerde ne şekilde dinliyor ise hepinize selam olsun ve hepinize bu şarkıyı armağan ediyorum. Sevgili Pino aramıza katıldı.

Zıpin'e hoş geldin. Biz de diyoruz ki yaşandı bitti saygısızca. Aldatmanın tadına varınca diyoruz.

Burak Kut radyonuz oldu. Dün ondan önceki günde Burak Kut yerine Yaşar Kurt demiştim. Burak Kut yerine Yaşar Kurt demiştim ve programın en son şarkısında Yaşar Kurt'tan Figen'i armağanmıştık. Figen de kara kalem çalışması yapıyordu. Beni çizecek diye güya ama nasıl bir şey çıktı çok merak ediyorum. Çizdi mi onu da bilmiyorum da. Bu arada sevgili Aygül aramıza katıldı. Aygül hoş geldin. Sen de hoş geldin evimize, evimize demiş. Maxi Can diyor sevgili Pino Can. Bir zamanların en havalı kliplerinden diyor. Kesinlikle katılıyorum. Oradaki motora da bayılıyorum ya. Dün değil, 2-3 gün önce ben de motora bindim yine. Ben de böyle bir deneme yapayım dedim ve korktum. Olmadı böyle önünü kaldırayım dedim. Yok. Denemeyin. Kötü oluyor sonra. Olmuyor. Peki. Bakalım. Ayfer neredesin? Burada mısın bacım demiş. Ya işte olmayınca insan mum da arıyor değil mi? Mum da arıyor değil mi Ayfer'i? Üsküdar sahilindeyim. Ayhan abi lütfen diyor. Canım istek falan almıyoruz da İrfan. Hoş buldum Maxi'cim diyor sevgili Aygül. Hoş geldin diyoruz bize tekrardan. Evet sana güzel bir şarkı gönderelim. İki kalp arasında sıkıştırılmış bir Maxi görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Pino Can, Pinocuğum çok teşekkürler. Ay şımarıyorum. Şımarmam ya.

Kımıl kımıl kımıl kımıl. Rahat değilim ya. Sen de hoş geldin. İyi yayınlar demiş sevgili Aygül. Tepemdeki ışığı bir söndürmem gerekiyor. Gözüm böyle kırpmaktan böyle şey oldu. Göremiyorum. Yani okuyorum mesajları. Net görebiliyorum. Okuyabiliyorum ama ışıklar gözümü alıyor. Neyse biraz böyle kalsın. Şimdi Barış Akarsu yorumuyla güzel bir şarkı. Ayrılacağız radyonuzda olacak. Ben çok seviyorum bu şarkıyı. Barış Akarsu'nun en çok sevmiş olduğum şarkılarından bir tanesi. Amasra şarkısı da çok güzel ama Ayrılacağız şarkısının gerek müziği olsun gerek sözleri olsun ayrı bir havada. O zaman keyifli dinlemeler. Evet, bir arkadaşımız da aramıza katıldı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz siz de.

Barış Akar sonrasında yine ben burada olmaya devam edeyim. Bu güzel şarkıyı ben hepinize armağan ediyorum. Kimler nerelerde ne şekilde dinliyor ise, belki evinizde, belki arabanızda, belki halk otobüsünde, ne bileyim belki dolmuşta, belki deniz kenarında diyorum hep, belki çimenlere yayılmış bir şekilde. Bir parkta dinliyor olabilirsiniz. Terasta, balkonda dinliyor olabilirsiniz. Siz sahi ya, nerede ve ne şekilde dinliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir şeyler mi içiyorsunuz? Yani kahve olabilir, gazoz olabilir, bu ice tea olabilir. Evin ortamını bir görsen diyor. Ne şartlar altında geliyorum. Sevildiğini diyor. Dur, okuyacağım. Mesaj kaydı. Sevildiğini bilmezsin ama diyor. Sevildiğimi biliyorum ben, biliyorum. Sen de seviliyorsun. Ben şu kadar seviliyorsam, sen şu kadar seviliyorsun diyeyim o zaman. Ya, hani şu kadar da olmadı ama şu kadar var. Kocaman, kocaman. Bu kadar seviyorum. Ayrılacağız, radyonuzda olsun. Şarkının ardından ben yine burada olmaya devam edeyim. Pinocan, ışığı sence söndürmeli miyim, söndürmemeli miyim, memeli miyim, memeli göremiyorum, göremiyorum, görüyorum, görüyorum. Biraz böyle alışkın değilim ya, biraz loş bir ortamda yayın yapmaya alıştım ya. Açınca böyle bir ortalık bir şenlendi sanki, he? Bebişler nerede bebişler? Bu arada geçerken uğrayan bir kedi, böyle mavi gözlü, zannediyorum İran kedisiymiş. Dede oldum herhalde. Dün akşam iki tane şuncağızcık, böyle şuncağızcık bir el kadar olmayan iki yavru bız bız geldi. Elime doğdu, elime doğdu ya. Yakında zannediyorum ki ben onun bir tanesini sahipleneceğim. Yani en son bıraktığımda iki tanelerdi. İki tane minnak vardı. Herhalde karnı biraz daha büyüktü. Üçüncü ve dördüncü minnak da gelecek mi bilmiyorum ama bir Instagram'dan anket yapacağım. İsim bulacağız o benim sahipleneceğim minnağı. O mavi gözlü, mutsuz gözüken kedi, aslında sinirli gözüken kedi doğum yaptı ya. Elime doğdu, elime. Bu ellere doğdu. Şimdi bir ebe mi oldum acaba? Ha? Kalp eşittir sıfır eşit kalp diyor. Anlamadım ama. Oturmuşum bir çare denize karşı. Deniz biraz ırçın kalmaz senden aşağı. Nasıl rahat hissediyorsan öyle yap Maksican. Sana geliyoruz her halde, dinleriz, izleriz diyor. Eyvallah. Eyvallah diyecektim, aklıma başka bir arkadaşım geldi. O yüzden eyvallah demiyorum. Her halinle diyor. Her halin başka güzel. O şarkıyı da sana armağan.

senin üstüne yok yok güzelim. Ardil aramıza katıldı. Selamlar Max demiş. Hoş geldin. Yüzüme yansa, hiç yolu yok sevgilim. Hiç yolu yok sevgilim. Severken biz ayrılacağız. Severken de ayrılmak çok zor be. Çok zor be. Yani arkadaşlarımdan biliyorum. Geliyorum birazdan. Yakında orada olacağım diyor sevgili Ardil. Hadi bakalım inşallah. Barış Akarsu, ayrılacağız ve sonrasında ben yine burada olacağım. Burası Radyo Kulüp Maxi, ben program.

0: severken ayrılacağız. Grup Aynanın da bir şarkısı var ya hani severek ayrılanlar diye, bir anda da aklıma o geldi ama ben şimdi sevgili Pino'ya bir şarkı çalacağım. Çok güzelsin, çok çok güzelim, senin üstüne yok yok güzelim. Bu aşk bana çok çok güzelim. Maxi üstte ne dinliyorum özelliği var ya, orayı lütfen demiş boş bırakma, playlist demiş harika diyor. Şey, hikayede bulunan bölümden mi bahsediyorsun? Yani hikayeye girip üstte oluyor ya, kısa koyuyoruz. O mu? Yoksa canlı yayında öyle bir şey mi var? Onu da bilmiyorum. Herhalde ondan bahsediyoruz değil mi? Yayın sonrasında da bir şarkı daha gelecek. Gülden aramıza katıldı. Gülden hoş geldin.
1: Halin başka bir alem, her halin başka bir güzel. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Çok güzelsin, çok güzel. Her halin.
0: Evet, bu şarkımız sevgili Pino'ya, Pino Can'a geliyor bu şarkı. Evet, ne şartlar altında beni dinliyor çok merak ediyorum şu anda.

kalktı gidiyor, ben seni dinliyorum diyor resmen. Öyle hissediyorum ben. Bilmiyorum, hislerimde hiç yanılmam. Maxio birlikte güzeliz diyor. İşte bu. Keyifli dinlemeler sevgili Pinocan. Bu şarkı senin için.

0: Çok güzelsin, çok çok güzelim.
1: Güzelsin, çok çok güzelim, sevimiz.
0: Çok güzeliz diyor sevgili Pinok. Kesinlikle öyle. Yurt dışından misafirlerim var Maxican. Çok yorgunum inan demiş. Tahmin edebiliyorum. Çoluk çocuk değil mi? Hoş gelmişler, hoş gelmişler, sefalar getirmişler, hoş gelmişler, yurt dışından misafirler varmış, aman aman. Değil mi? Pıtırcıklar varmış, çoluklar varmış, çocuklar varmış, ay ay ay. Canımsın canım be güzelim diyor sevgili Epin Hocam. Bu arada sevgili Hanife aramıza katıldı. Bir nanik yaptı gitti. Ben davet gönderdim ama herhalde Hanife'ye de gönderdim. Önüme kim gelse bastım orada ama. Lili ile Aslı'ya da gönderdim. Aslı nerede? Hani Aslı'dan bir ses soluk çıkmıyor. Darıldın mı cicim bana? Herhalde çok yoğun olsa gerek bu aralar. Ondan olabilir.

0: mor saçlı saçlı abimizden.
1: Kıymetli dedi, bir daha sevmeye tövbeler olsun. Bir daha sevmeye.
0: Ya şimdi Bülent Ersoy'un da bir şarkısı var ya, neydi? Yok yok yok yok yok, o şarkıya benzemiyor mu bu şarkı ya? Ben benzettim, bilmiyorum, şu an aklıma geldi. Bende eğer kulak var ise, bende var ise kulak, ya müzik kulak.

var ise, ya yani Ümit Hırsız Hırsız diye bir şarkısı vardı Bülent Ersoy'un. Yok yok yok yok yok diye. Biraz müziği de benziyor gibi sanki. Her tuşa basma demedim mi sana ya? Ya basarken orada denk gelmiş olabilir. Allah'tan çocuk yok. Hepsi bekar demiş. Efendim sevgili Pino Can'ın misafirleri varmış. Sevgili Pino Can'ın misafirlerine, özellikle hepsi bekar olan misafirlere. Şimdi diyecek ki hepsi erkek. Olsun, selam olsun. Aa, Süden'in de misafirleri var Max demiş. Ya Allah Allah. Ben hiç benzetemedim diyor. Ben de anlık olarak gelişiyor her şey. Yani oradan bir şey aldım ben. Ben küçük bir şey aldım. Yok yok yok yok yok. Tövbeler olsun. Bak, bu şarkıdan sonra da Bülent Ersoy'un o şarkısına yay vereceğim. Birazdan geliyoruz, hiçbir yerlere kaybolmayın. Sen bize gel bence demiş. İsimleri alabilir miyim? Ama yani sen kısmet kapatıyorsun. Ben oraya gelince toptan kapanırsın. Bu şarkıyı Pino Can'ın misafirlerine, yurt dışından gelen misafirlere armağan ediyoruz. Kurtar beni Max demiş. Hadi bu şarkıyla beraber kurtarayım.

var radyonuzda oldu. Robert Ateme yorumuyla bu şarkıyı Pinocchio'nun yurt dışından gelen misafirlerine armağan ettik. Program devam ediyor kaldığı yerden. Daha gölgedeki kadını sormadım sana diyor. Dur sen dur. Başım kalabalık.

0: Daha dur sen dur demiş. Ya o yani gölgede aynı. Gölgelerdeki gizli giz. Biz sadece arkadaşız. Ya. Sessiz biri aramıza katıldı. Çok sessiz herhalde. Hoş geldiniz size. Bak geliyor. Geliyor Bülent Ersoy'un. Ümit Hırsızı. Tamamı benziyor demiyorum ama şarkıda bir benzer yanları var. Diyeceksin her şarkı birbirine benzer.
1: Bir daha

mutlu oldu. Baktım ben de benzemiyorum şu an. Bakalım Allah tamamını erdirsin. Maxi Can diyor. Yok öyle bir şey yok ki ya. Tamamen yanlış anlaşım bu. Şarkıya bak deyip ateşler göndermiş bize sevgili. Bana daha doğrusu ateşler göndermiş sevgili Pino Can. Allah Allah Allah diyor sevgili Pino Can. Bakalım bakalım bakalım. Benzemiyormuş, ben bir anda benziyor zannettim. Yani evet, bazen bazı şarkılar birbirine çok benziyor ama bunun benzer tarafı yokmuş. Doğan Can Güney, Vargoz Label. Hoş geldin Vargoz. Kardeşim benim, hoş geldin ya. Şimdi sen bana fazla...

Fazla iyisin iyisin. Zuhal Olcay radyonuz olacak herhalde. O şarkı değil mi bu? Nasıl nasıl şarkı bu ya demiş. Aklıma içecekler giriyor. Hep gazoz, soda filan diyor. Tabii tabii. Gazoz, soda, meyve, vişne suyu. Vişne suyu kışın güzel oluyor. Deniz kenarında güzel oluyor. Ice tea de mesela deniz kenarında güzel oluyor. Soda ile beraber ice tea karıştırınca o da oluyor. Ice tea ben sek içmek, yani sade içmekten yanayım. Hani küçük küçük bardaklarda limonla beraber tüketilince o da çok güzel oluyor ya.

Bak gelsin, sen bana fazla iyisin, iyisin. Yemeklerinden yemezsin, arkadaşlarımı sevmezsin. İşin aslı sevgilim, sen bana fazla iyisin. Şarkı söylerim beğenmezsin, konuşurum dinlemezsin. Şakalarıma gülmezsin, işin aslı sevgilim, sen bana fazla iyisin. Bu misafirler bir gitsin, hepsinden alacağım Max demiş. Onlar gelirken hepsinden getirmediler mi? Getirmediler mi yani onlar gelirken? Genelde yurt dışından gelen misafirler gazoz mozoz bir şey getirir ya, getirir yani. Yoksa çikolata mı getirdiler kuru kuru? Hı? Vallahi ben yurt dışından, oradan buradan, yani nereden gelecekse artık. Bir arkadaşım geldi, o da gemide çalışıyordu. Nereden, bir yerden geldi ama tam hatırlayamıyorum nereden geldiğini. En son onun getirmiş olduğu gazoz, yani buradakiyle alakasız bir gazozdu ya. Hakikaten de çoğu şeyin yurt dışındaki tadı çok farklı, etkisi de farklı. Yani çok serinletiyor, o kadar serinletiyor ki böyle sanki kızgın kumlardan serin sulara bırakıyorsun kendini, o derece. Fazla iyilere gelsin Max dememiş, onu ben uyduruyorum yani, sağır duymaz uydurur ya. Onlar içecek almazlar asla. İçmiyorlar onlar demiş. Sudan başka bir şey diyor. Gazoz mozoz onlar içmiyor demiş. Çok kötü hissettim böyle deyince şimdi kendimi ha. Hadi bakalım. Güzel bir şarkı arası. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Babam diyor çok sık gidiyor. Benim o her seferinde getirir sağ olsun evi. Selam olsun babana.

Evet, sen bana fazla iyisin, radyonuzda oldu fazla be diyor sevgili Pino. Grup merdivenle program devam edecek, çiçeği bunun da diyecek. Bir baktı fena çarptı, hemen kanım kaynadı, hiç umurumda değildi, beni ne hale getirdi diyecek. Bu arada bir şey soracağım Pinocan. Şu an beni duymuyorlar değil mi? Sizin yurt dışından gelen misafirler duymuyor beni değil mi şu anda? Bir şey soracağım onunla ilgili de, o yüzden duyuyorlar mı duymuyorlar mı? 250 on the dash. Koray bu arada nanik yapmış gitmiş. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayındayız efendim. Bekleriz, siz de gelebilirsiniz. Keyifli bir şekilde yayın yapıyoruz burada. Aynı zamanda evinde, arabasında, işinde, halk otobüsünde, dolmuşta, takside, orada, burada, şurada, kimler, nerelerde, ne şekilde beni dinliyorsa, piknik yaparken dışarıya baktım, hava serin yani. Ya, serin derken güzel, güzel hava. Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun diyorlardı 90'lı yıllarda. Gölgedeki kadına gelsin bu şarkı diyor. Gölgedeki kadın dinliyor mu dinliyor mu bilmiyorum. Gölgedeki kadın. Çok güzel bir isim bak. Sor Maxican, duymazlar diyor. Odamdayım ben demiş. Herhalde ihtiyar heyeti geldi değil mi? Yurt dışından. Ha? İhtiyar heyeti mi geldi?

Zaten ihtiyar heyeti geldiyse onlar normalde de duymazlar değil mi? Ya bana gelen oluyor da. Çiçeği burnunda diyor. Ama ben biz hani arkadaşız ya. Herkesten arkadaşız. Benim saklım gizlim olmaz ya. Saklım gizlim yok. Dışarıda muhteşem bir nem söz konusu. Fazlasıyla bir nem söz konusu. Onu da neden anlıyorum biliyor musunuz? Pencereyi açtığım zaman, şu an kapattım.

pencereyi. Masada elimi gezdiriyorum aynı zamanda. Diyeceksin nasıl bir fantezi bu? Böyle masa biraz nemlenmiş ya. O dışarıdaki nemden kaynaklanıyor. Yok gençler ya, hepsi bizim gibi diyor. Yaşlı yok demiş. Hepsi kadın değil mi? Adresi alayım.

yorumuyla gelmiş oldu. Benim sevmiş olduğum yine gruplardan bir tanesi. Grup demişken bir gruba daha yer vereceğiz. Neydi? Grup Düş Radyonuzda olacak. Bu arada iki tanesi erkek diyor sevgili Pinocan. Olsun. Onlar da bizim misafirlerimiz. Bakalım Maxican gidiyorum gelebilirsem gelirim demiş yine demiş. Kalbim seninle birlikte diyor. Çok teşekkür ederim. Benim de kalbim seninle birlikte. Pekala. Kalbimde bir çarpıntı var. Bu zarar verir mi bana yar? Ne oluyor? Ne oluyor? Ölüyor muyum ne? Kalbimde bir çarpıntı var. Neyse, grup düş söylesin ya. Şarkının ardından ben yine burada olmaya devam edeceğim. Birazdan geliyorum. Hiçbir yerlere kaybolmayın.

0: Nedenini bilmiyorum ama aşk diyorlar adına. Adı Aşk Radyonuz'da olduğu grup Düş yorumuyla. Program devam ediyor sevgili dinleyenler. Bulunmuş olduğunuz ortamlara ve bulunmuş olduğunuz mekanlara konuk olmaya devam ediyoruz. 22'ye kadar buradayız ve en güzel şarkıları bu frekansta dinleme ve dinletme imkanına sahipsiniz. 21.05 oldu radyonuzda saatler. Zaman su gibi akıp gidiyor. Yani zamanın nasıl ilerlediğini fark etmiyoruz bile bazı programlarda. Bazen de böyle program bitse de biz de gitsek moduna giriyoruz. Ama bugünkü programımız böyle hareketli şarkılardan oluşan. Slow şarkılara da yer vermiş olsak, yani bazen tamamen slow şarkılara da yer veriyoruz. O zaman da zaman böyle hızlı geçiyor. Bazen de hep söylüyorum ya, zaman ilerlemiyor, şarkı çalıyoruz, onu çalıyoruz olmuyor, bunu çalıyoruz olmuyor, ötekini çalıyoruz yine olmuyor. Diyoruz ki zaman geçmiyor. Yani şu saatte olsa da programı kapatsak da gitsek moduna giriyoruz. Bugün o modda değiliz çok şükür. Zaman ilerliyor. Şimdi yine siz 90'lı yıllara ışınlayacağım bu şarkıyla beraber. Hatırlasana sevgilim, sen hep benimdin radyonuzda olacak. Artı bir yorumuyla gelecek. Şarkının ardından ben yine burada olmaya devam edeceğim. Bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en farklı radyo programı devam edecek sevgili dinleyenler. Az sonra burada radyo kulüpte olmaya devam edeceğiz. Geliyorum hiçbir yerlere ama hiçbir yerlere kaybolmayın. Hatırlasana sevgilim, sen hep benimdin.
1: Maxi Show.

Ama sen bana uzun uzun seni seviyorum de. Ferit Nüzahat Radyonuz olduktan hemen sonra Tarkan'la programımıza devam edeceğiz. Takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş. Bir dağınıklık, bir rüküşlük. Kıl oldum abi. Rengarenk per perişan hali diyecek. Tarkan'ın yine Sensiz albümünden, yani ilk albümünden bir çalışma. Bu güzel çalışmanın ardından ben yine burada Radyo Kulüp'te sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Birazdan geliyorum tatlım. Hiçbir yerlere kaybolmayın. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben. Maxi Show.

0: Kendine gel kendine, dön de bir bak haline. Aynalara küsmüşsün, kıl oldum abi. Radyonuz oldu Tayka'nın, yani Megastar'ın ilk albümünden bir çalışmayı geride bıraktık sevgili dinleyenler. Bulunmuş olduğunuz mekanlara ve bulunmuş olduğunuz ortamlara konuk olmaya devam ediyoruz. 22'ye kadar buradayız. 21.19 radyonuzda saatler. Şimdi ise Ferda Anıl Yarkın'la program devam edecek. Ferda Anıl Yarkın canım diyecek. Ardından ise ben yine burada olmaya devam edeceğim. Siz de şarkılardan fal tutmayı seviyorsanız doğru frekansta doğru programdasınız. O zaman keyifli dinlemeler hepinize.
1: Maxi Show.

0: Ferda Anıl Yaykın benim de çok sevmiş olduğum bir isim ve çok sevmiş olduğum bir ses radyonuz oldu. Şimdi gerçekten de özel bir ses ve yine güzel bir şarkı radyonuzda olacak. Soner Arıca'dan bahsediyorum, evet. Soner Arıca en güzel serüven radyonuzda olacak. En güzel serüven diyecek. Şarkının ardından yine burada olacağız. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Program devam ediyor tatlım, birazdan geliyorum.
1: Maxi Show.
2: En güzel serüvenim sensin. Seni

Oldu sevgili dinleyenler. Çokça sevdiğimiz şarkılardan bir tanesini geride bıraktık. Bulunmuş olduğunuz ortamlara ve mekanlara konuk olmaya devam ediyoruz. Program da devam ediyor. Programa şöyle bir Çelik'le devam edelim. Güle güle desin. Güle güle desin Çelik. Güle güle dedikten hemen sonra ben yine burada Radyo Kulüp'te sizlerle birlikte olmaya ne yapayım devam edeyim. Birazdan geliyorum o zaman. Hiç

Gökçe Kılıçer radyonuz oldu sevgili dinleyenler. Hemen ardından ise Grup Limit'le program devam edecek ve yıllardır dinlemiş olduğum ama bir türlü sıkılmadığım o güzel, o güzelim şarkıyla, romantik serseriyle Maxi Show'a devam edeceğiz. Bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda tabii ki en farklı radyo programı da devam edecek aynı zamanda. Geliyoruz birazdan, bir yerlere kaybolmayın. Şimdi Grup Limit ve Romantik Serseri radyonuzda. Hemen ardından ben yine burada olmaya devam edeceğim. Birazdan geliyorum, hiçbir yerlere kaybolmayın. Hadi keyifli dinlemeler hepinize.

bir şarkı, romantik serseri radyonuzda oldu. Program devam ediyor. Aldatıldık'la program devam edecek ve tüm aldatılanlara armağan edeceğim ben bu şarkıyı. Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, sevda böyle değil. Ufalana ufalana kaç kuşak eridik bu yollarda. Hadi bu güzel şarkının ardından ise yine burada olmaya devam edelim. Birazdan ben yine geliyorum. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonuna, Radyo Kulübe ve Maxi Show'a devam edeceğiz. Son 20 dakikamız. 20 dakika sonra bu adam buradan defolup gider. Maxi.

0: Maxi Show.
1: Program devam ediyor sevgili dinleyenler. Aldatıldık radyonuzda olduktan hemen sonra. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi Süperstar yani Ajda Pekkan'da program devam edecek. Sen de yaz yaz yaz bir kenara bütün sözlerimi. Yanılırsam çık karşıma, göster kendini. Bu güzelim şarkının ardından ben yine burada olacağım. Programın bu saati geçmiyor gibi ha. Sanki geçmiyor gibi geldi bana. Ya da bana mı öyle geliyor bilemedim ki. Birazdan geliyoruz, bir yerlere kaybolmayın. Radyo kulüpte kalmaya devam ettiğiniz sürece en kaliteli şarkıları bu frekansta dinleme imkanına sahipsiniz sevgili dostlar.

0: anlarsın ki boşuna geçmiş bunca zaman. Zaman en değerli şeylerden bir tanesi hayatımızda. Pekala, program devam ediyor. Yani Max Show devam ediyor hala. Uykusuz her gece, yani Teoman'la program devam edecek. Teoman'ın ardından ise Emre Altun'dan İbreti Alem'le zannediyorum ki veda edeceğiz. Ya da araya bir şarkı daha sıkıştırabilir miyiz? Bilemiyorum. Birazdan geliyorum o zaman, bir yerlere kaybolmayın.
1: Bu programı dinlerken günün tüm yorgunluğunu üzerinden atacaksın. Neşet olacak, belki de dünyanın en mutlu insanı olacak. Haydi durma, aç radyonun sesini. Nerede istersen orada dinle.
2: Maxi Show.
1: İster evde, ister üçte, ister bilincin tepesinde bungee jumping yaparken, ister aracınla sol şeritten seyir halinde, ister yemek yaparken, ister otururken, ister ayakta, hatta yapabiliyorsan amuda kalkarak dinle. Ama sadece dinle. Kendinden çok şey bulacaksın.
2: Maxi Show devam ediyor.

Teoman'ın ardından az önce de söylemiş olduğumuz gibi İbreti Alem ve Emre Altuğ'yla veda ediyoruz. Bu akşam Panayla'nın sürenin sonuna geldik. Cuma gününe kadar programımız yok. Cuma günü saatler 20'yi göstermiş olduğunda yine bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda, tabii ki Radyo Kulüp'te, Maxi Show'da görüşmek üzere. Cuma gününe kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi, her şey bitti dediğiniz anda bir gül kökseler damarlarınızda ve her şey biter, bir şey asla bitmez, ışık ve sevgiyle baş baş.

0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

yerinden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be şef?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin...

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.